0: Licky Lee and Dance, Dance, Dance. And this is Aylin Aslam, Turkish, and this one's called İşte Sana Bir Tango.
1: İşte sana bir tango, işte sana bir tango. Son bir hatıram olsun, beni hatırladıkça, gözlerin yaşla dolsun.

Ama kanalsa ben dönüyorum, çünkü ben bilmiyorum. Her şey görüyorum.